0: Bursa Radyo F.
1: Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: sensiz geçen yılları. Ne inkar ne itiraf, bu yalnızca.
1: Bursa Radio S.

0: Kısa Radyo S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes için.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
7: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
8: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: 10-12 saatler. Hanımlar Beyler, Radyo S95.6, burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda yine gayet sıcak bir hava var. Aman dikkat efendim ve gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız açık, 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Manifest Dost Pembe Radyonuz'da. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız. Efendim, İtalya, Roma yakınlarında bir kasaba, ilginç bir olay yaşanıyor kasabada. Ev içi suçlardan dolayı ev hapsi cezasına çarptırılan 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı. Ev hapsi, yani evden çıkmayacaksın kardeşim. Sen dışarıda rahat duramıyorsun, gir evinde otur. 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı cezasını çektiği konuttan firar ederek yerel jandarma karakoluna teslim oldu. Bak, evde ev hapsi cezası var. Evden kaçıyor, gidiyor, teslim oluyor. Karakoldaki nöbetçi memurlara ifade veren şahıs... Bu nasıl ya? Eşiyle sürekli tartıştığını ve evdeki aile içi huzursuzluğa daha fazla dayanamadığını belirtti. Eşiyle aynı çatı altında kalmaktansa cezaevinde yatmayı tercih ettiğini dile getiren mahkum resmi olarak kendisini ihbar etti. Efendim, kuralları ihlal ettim. Ev hapsim var benim. Evden çıkmamam gerekiyordu. Ben çıktım. Zorlama falan değil. Tamamıyla kendi rızamla çıktım. Yani şu an bir suç işliyorum. Ve suçluların dışarıda olmaması gerekiyor sayın komutan. Herhalde böyle anlatmıştır. İtalyan adli makamları ev hapsi kurallarını ihlal eden şahsın talebini yerinde bularak geri kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gönderdi. Kardeşim, ama bak şimdi burada şöyle bir şey var. Adamı cezalandırıyor musun, ödüllendiriyor musun? Adam ev hapsinden kaçıyor ama ev hapsinden kaçma sebebi hanım. Hani böyle ev hapsinin gerektirdiği bir takım kuralları şey nedir? Hani evden dışarı çıkmayacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Onlar değil. Evde

Sen alma, ne bileyim hani idare etme durumu yoksa. Yani iki cambaz biri ipte oynamaz sözü vardır ya. Heh. Durum tamamıyla buna benziyor. Adam ev hapsinde, ev hapsi cezası çekerken dayanamıyor artık evde olan bitene ve en sonunda soluğu karakolda alıyor, kendini ihbar ediyor. Evden kaçtım ben, beni hapse atın diye. Mahkemede bu dileğinin yerine esasında adamı ödüllendirmiş oluyor baktığımız zaman yani. 10.22 saatler, Radyo S burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız efendim. Salı günü paylaşıyoruz sizlerle. Onur, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese günaydın demiş. Teşekkür ediyorum. Günaydın, hoş geldin. Gerçi günaydından tünaydına geçme aşamasındayız artık ama olsun. Bir taraftan şöyle bir ara ara kameraları yokluyorum. Hani size trafikle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Artık herhalde haritadan bakacağız. Kameralar KVKK sebebiyle, geçtiğimiz günlerde onun haberi de yapılmıştı, kapatılıyor. Bakalım ona yeni bir çözüm bulabilecekler mi? Orada hani insanlar görünüyormuş falan diye. Gerçi bazı belediyeler bunu dikkate alıyor, bazıları tınlamıyor. Orada da tabii şey, yani belediyenin de biraz inisiyatif demeyelim buna da. Yani kardeşim diyor ki bak, sen bunu yayınlarsan oradan biri şikayet ederse benim görüntüm var diye, bunun cezası var diyor KVKK hükümleri gereği. Herhalde bazıları şey, aman öderiz deyip. Efendim bir adet Derya Uluğ dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Oğlu Şımarık Radyonuzdaydı. Efendim hırsızlık haberlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Fatih'te, İstanbul Fatih'te. Akıl almaz hırsızlık denmiş. Banklarda oturan kadına usulca yaklaşıp çantasını çaldı. Hani sen böyle çantam yanında güvendiğin falan filan diyor, öyle değil o. Tabii kameraya yakalanmışlar, o ayrı bir şey de. Efendim akşam üstü saati 19 sıralarında meydana geliyor olay İstanbul Fatih'te. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir kadını takip etmeye başladı. Şüphelinin bir süre sonra el çabukluğuyla banklarda oturan vatandaşların çantalarını çaldığı belirlendi. Abi hani banktasın, İstanbul'dasın bir de. Dışarıdasın, parktasın. Yani o bank çantayla elin veya kolun temas etmesi daha uygun değil mi? Eğer içinde değerli bir şey varsa tabii. Nedir değerli bir şey? Cüzdan olur, para olur. Maalesef biz de altın maltın hepsini taşıyabiliyoruz. En büyük hatalarımızdan biri bu. Hırsız yani kadınlar mevzuyu fark etmiyor ama polisler suçüstü yakaladı. Bak neler çalınmış. Çalınan

0: Çantalı, çalınan çantalar bu arada bak, böyle tek çanta değil. Çalınan çantalar içerisinde yapılan kontrollerde 2 adet cep telefonu, 430 lira parayla birlikte bir miktar banka kartı ele geçirildi. Kimlik bilgileri tespit edilen DB isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi makamlarca. Adli kontrol hükümlerini adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı denmiş. Tam birkaç gün sonra başka bir hırsızlık vakası üzerine tekrar gözaltına alınır. Ondan sonra içeri. Abi kaç kişinin çantasını çalıyor. Hala dışarıda olması enteresan. İşte böyle o zaman bak suç kaydı yükleniyor. Bunlarda bir de özgüven geliyor. Diyor abi yakalanıyoruz ama ön kapıdan giriyoruz, arka kapıdan bırakıyorlar. Ondan sonra başka bir haberde büyük bir vurgun yapıyorlar. Başka bir yerde karşımıza çıkıyor işte 238 tane suç kaydı diye. İşte suç kaydı bu. Bildiğim fotoğraf var. Videosu var mı? Onun da bakalım, bir dakika, videosu da var açılırsa. Oo, yan tarafa oturmuş. Bayağı da rahat. Kadın oturuyor. Yanında çocuğu var. Çocuk arabası var gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel çantayı aldı. Kadının dünya umurunda değil. Yani mağdurun. İşte o yüzden kalabalık yerlerde otururken falan yanınızda çantanız mantanız bir şey varsa içinde değerli eşya olsun ya da olmasın fark etmez. Bir şekilde elinizle kolunuzla temas halinde olması gerekiyor. Yani biri uzandığı zaman bir hamleyle. Hani kıpırdadığından bile bir emin olmanız gerekiyor. İşte olmadığı zaman maalesef bunlar çıkıyor ortaya. Buradaki kadınlar biraz şanslı. Polis zaten karını takip ediyormuş. Ama böyle bir şey olmaya da bilirdi. 10.28 saatler Radyo S'te. Çok kısa bir aramız olacak efendim. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
8: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

şarkıyı böyle deliler gibi birbirine isteyen çiftler vardı. Sevgililer vardı daha doğrusu. Ne oldu onlar? Var mı efendim öyle hala devam eden mesela o yıllardan? Bir kere yalnız meslek hayatımda sanıyorum hiç unutamayacağım o anılardan bir tanesi. Bayağı da oldu. 10 yıl olmuş mudur? Olmuştur herhalde. Tam tarihi hatırlamıyorum da. Efendim mezun olduğum lisede bir panele katıldım. Böyle öğrencilerle işte lise son sınıf öğrencilerle. Hatta sonra binası yıkıldı, yeni bina yapıldı. O eski binadayken yani o bayağı da oldu dediğim gibi. Orada böyle işte hani okuldan mezun olanlar falan işte çeşitli mesleklerde olanları öyle bir organizasyon yapmışlar. Beni davet ettiler, gittim. Şimdi öğrencilerle konuşuyoruz. İşte, radyo yayıncılığı üzerine artı internet haberciliği üzerine falan filan konuşuyoruz. Böyle hani sorular da güzel. Normalde böyle yeni nesil biraz radyoya uzaktır. Hani onlardaki kafa biraz daha farklı Z kuşağında. Nedir dijital müzik var vesaire falan filan yani. Bir tanesi vardı böyle arka tarafta hiç konuşmuyor, hiçbir lafa girmiyor. Hiç böyle ne soru var ne bir şey var dedim, herhalde bunu zorla getirdiler. Sormuştum da yani galiba dedim hani konular senin hiç ilgini çekmedi, hiç yoksun. Yok dedi, ben özellikle geldim kız. Dedim hayırdır. Annesiyle babası ben ta o yıllarda 90'larda radyo programı yaparken sevgiliymiş. Vallahi. Ve radyo üzerinden iletişim kurabiliyorlarmış. Çünkü o zamanlarda böyle cep telefonları falan filan yok. İnternet yok daha doğrusu. Radyoda gece arayamıyorsun da sevgilini, ne yapıyorsun? İşte mesaj gönderiyorsun. Biz onları okuyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz falan. Annemle babamın dedi evlenmesinde sizin payınız çok fazla. Dedim iyi yapmışız mı? İyi mi bu? Ben esasında biraz da dedi... Hani radyo çocuğu gibi görüyorum kendimi. Ve hani sizin geleceğinizi evde söylediğimde hem annem hem babam selam söyledi, çok sevindiler. O yüzden özellikle dinlemeye geldim demişti. Hey gideyim. O yüzden hani o yıllarda mesela böyle çılgınlar gibi birbirlerine mesaj gönderen çiftler şimdi ne oldu mesela? Öyle bir nostalji programı yapsak 90'lar gecesi. Ama dinleyiciler de olacak yani şey. Hani o günkü anılarıyla enteresan olurdu. Efendim Amerika'ya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakın. Bu papağanlar evrilmeye başladı bence. Sıkıntılı bir boyuta geçmeye başladılar. Bak Michigan'da. Akıllı ev teknolojileri ve evcil hayvan taklit yeteneğinin bir araya geldiği sıra dışı bir tüketici vakası yaşandı. Ev sahibi iş dönüşü ikametgahının kapısında bilgisi dışında sipariş edilmiş 5 adet büyük boy pizza ve dondurma teslimatıyla karşılaştı. Papağanın aklı oraya kadar yetiyordu. Bir kapı açma yok. İlk etapta bir sistem hatası olduğunu düşünen aile evdeki sesli asistan ve akıllı hoparlör sisteminin geçmiş kayıtlarını inceleme altına aldı. Efendim yaptıkları incelemede evde beslenen papağanın sahibinin ses tonunu kusursuz bir şekilde takip ederek, ki bunu yapıyorlar. Yapay zeka asistanına sipariş talimatı verdiği belirlendi. Cihazını tanımlı kredi kartı üzerinden. Öyle bizde mesela yemek uygulamaları kullanıyorsunuzdur muhtemelen, ben de kullanıyorum. Siparişi veriyorsun, tamam diyorsun, geliyor. Hani kredi kartı onayı o seninle alakalı bir şey. Sen hani onay kısmını yani... Senin tercihin. Daha pratik olsun diyorsan direkt olarak parayı çekiyor yani. Cihazın tanımlı kredi kartı üzerinden siparişi onayladığı ve teslimatı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Teknoloji şirketi yetkilileri benzer durumların yaşanmaması için akıllı cihazlarda ses tanıma şifrelemesinin aktif edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Oo. Efendim özellikle evinde papağan bulunanlar. Bu yine bak gün görmüş papağan yani. Biraz böyle entelektüel bir papağan. Ne papağanlar var. Hani sahibinin sesiyle neler neler diyor. Onlar da zaman zaman önümüze düşüyor maalesef. O yüzden yine de böyle hani papağan falan varken evde biraz daha dikkatli olmanızda, dikkatli konuşmanızda fayda var. Çünkü bunlar bir de şey lafı ağızlarına da tutmuyor. Konuşuyor yani. Bir de hani evde yapmış olduğum bir dedikodu varsa bu başka... Hatta birisi eşini aldatmıştı.
oradaki nasıl diyeyim size konuşulanları, sesleri, konuşma seslerini nin taklidini yaparak evde mesela bu olayın ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Maalesef papağanların bu yönleri de yok değil. 10.45 saatler Radyo S, burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bak Neriman yap da gelelim diyor. 90'lar gecesi. Yok bu şey olacak ama o. Hani aslında bak o da olur. Ha. Oo. Söyleşi gibi bak bu olabilir. Bu da olabilir. Benim aklımdan geçen daha çok böyle şeydi. Radyo üzerine. Ya da bir mekanda da olabilir. Böyle 80'ler 90'lar gecesi gibi. Orada da mesela veririz mikrofonu. Hep biz konuşacak değiliz. O da olabilir yani. Bir sen hanım hanım onlar benim yavrularım diye sarılsaydın kıza. Ne güzel ama bak hayırlı bir işe vesile olmuşuz. Yani daha doğrusu vesile olduğumuz bir iş hayırla sonuçlanmış. Yani bambaşka bir boyuta da gidebilirdi. Bunlar iyi tarafları. Ömer her 90'lar şarkısında biraz daha yaşlandığımı hissediyorum demiş mesela. 90'lar güzeldir candır ya. Dün bir arkadaşım story'de paylaşmış şarkıyı. Bir Burcu Güneş şarkısıydı. Bir gün görmemiş şarkılar gibi bir şey yazmış falan. Ona benzer bir şey tam hatırlamıyorum. Onu konuştuk. Dedim lan bu albümün çıktığı zamanı biliyorum ben ya. Sene 98 bak yani hani böyle şey... Gün görmemiş işte az bilinen gibi falan filan o anlamda konuşmak istemiş. Ben onun ben albümünün geldiği günü biliyorum elime ya. Artık yakında şey de konuşacağız zaten efendim. Milattan önceki yıllarda. Bir adet Fulden Uras dinleyelim. Fulden Uras mı dinleyelim? Bakayım şöyle bir. Olur tamam Fulden Uras dinleyelim. Onlar... Yok Fulden Uras dinlemeyelim ya fikir değiştirdim. Onu sonra dinleriz. Daha yeni bir şey olsun. Burada, şurada şey vardı. Benim de bu anlık karar değişikliğim bazen sıkıcı boyut oluyor. Ha tamam bir Sezen Aksu dinleyelim ondan sonra devam edelim.

Aksu, Canım Olmaz Ki radyonuzdaydı. Bu neymiş? Ağzından çıkanla kalbi bir olanlar diyor. Ha, astrolojiye giriyoruz efendim. Astroloji dünyasının en dürüst ve dört dobra burcu. Dobra dört burcu. Biz var mıyız? Yokuz be. Niye hani biz de dobra konuşuyorduk, böyle içimizden geldiği gibi rahattık. Astroloji dünyası sabit duruyor yani, bir gün öyle bir gün böyle. Kimlermiş efendim, bakınız. Astroloji dünyasının en dürüst ve dobra dört burcu denmiş efendim, listelemişler. İlk sırada. Ha, ben varım, tamam, yükselenden yırttım. Yay efendim ilk burcumuz. Yaylar online mı? Bak ben normalde hani benim kovadır. Sonra yükselene baktık, yay çıktı. Ne kadar anlarsın derseniz eğer, pek de bilmem yani. Eğer bir yay burcuna bu kıyafet bana yakışmış mı diye soruyorsanız, duymak istediğiniz pembe yalanlara veda edin diyor. Doğru yani, yakışmıyorsa niye yakışıyor diyelim. Arkadaşımızı zor durumda bırakalım. Çünkü o bir yay gerçeği süsleyip püslemeyi asla beceremez. Jüpiter'in o patavatsız ama neşeli enerjisiyle aklından geçen neyse saliseler içinde dilini vurur diyor. Rahatsız oluyoruz öbür türlü. İkinci burcumuz efendim. Koçlar, online mısınız? Zodyan ilk çocuğu olan Koç burcu strateji yapmaktan ve arkadan dolanmaktan nefret eder. Bir koçun sizinle ilgili bir problemi varsa bunu üçüncü şahıslardan değil, bizzat onun yüksek sesli ve net cümlelerinden duyarsınız diyor. Gerilmiştir yani. Koç burçları anı yaşar ve içgüdüleriyle hareket eder. Yalan söylemek bir senaryo yazmayı ve o senaryoyu akılda tutmayı gerektirir ki sabırsız bir koçun buna ayıracak saniyeleri yoktur demiş. Üçüncü burcumuz Oğlaklar, online mısınız? Hani ağzına geleni düz bir şekilde söyleyenler diyelim. Oğlak burçları hayatı net kurallarla ve ciddiyetle yaşar. Bir oğlağın kelimeleri filtrelidir ama bu filtre yalan söylemek için değil, en doğru ve sarsılmaz gerçeği seçmek içindir demiş. Boş vaatler, yapmacık övgüler onlara göre değildir diyor yine haberde. Satürn'ün disiplini altında olan oğlaklar dürüstlüğü bir saygınlık ve karakter meselesi olarak görür demiş. Ve son burcumuz Terazi burcu. Terazinin zaten doğruyu söylemesi gerekiyor şimdi baktığımız zaman. Hani terazi yani. Listede bir terazi burcunu görmek sizi şaşırtabilir. Lan niye? Çünkü onlar genellikle aman huzursuzluk çıkmasın diye bilinir. Ha, orta yolcu. Ancak işin aslı çok başkadır. Teraziler zodyan terazi kefesini taşırlar. Yani onların hamurunda adalet vardır demiş. Bir terazi iki taraf arasında bir haksızlık veya yalan sezerse diplomatik dilini hemen bir kenara bırakır, olayları öyle objektif ve tarafsız bir dürüstlükle masaya yatırır ki kimsenin hakkının yenmesine izin vermez. Onların dürüstlüğü kırıp dökmek için değil, dengeleri ve adaleti yeniden sağlamak içindir demiş. Evet efendim, bu dört burç. Bunlardan biriyseniz eğer, yani yay, koç, oğlak ve terazi burcu, astroloji dünyasının en dürüst ve dobra dört burcundan birinin üyesi olmuş oluyorsunuz. Tabii genelde de bunları falan duyduğumuz zaman böyle biz kendimizde direkt rollerde biçiyoruz. O kadar da abartmaya gerek yok. Hani bugün bu burçlar listelenir, yarın farklı bir liste de çıkabilir karşımıza. Bakıyorum yine.

şimdi Çiğdem trafikte dinliyormuş. Kolay gelsin yayınlar diyor da. Ben o şarkılara bakmıyorum inanın yani. Bak bendeki böyle akışta ne varsa onların bir yerine falan değiştiriyorum öyle yani. Bu konuda pek inandırıcı gelmiyorum. Bunun farkındayım ama. Hani benim akış falan hepsi zaten programdan önce belli olmuş oluyor. Hani o listeyi de bozmak çünkü işime gelmiyor. Yani bunu tembellik diyebilirsin. Çeşitli şeyler yükleyebilirsin ama yani maalesef öyle. Gel Kenan Doğulu'da anlaşalım bak. Bursa Radyo.

0: Doğulu, ne istersen o radyonuzdaydı. 10.57 saatler Radyo Este. Efendim salı günü öğlenle buluşuyoruz. Sizlerle ilk saatin sonuna geldik. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz. Hicran radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, bir hırsızlık olayı yine ama çok enteresan Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde polis teşkilatı suç tarihinin en gizemli ve temiz vakalarından birini inceleme altına aldı. Bak, temiz derken abartmıyor. Hani şey diye böyle işini çok ustalıkla yapmış falan, o şekilleri düşünmeyin. İş yerinden evine dönen bir vatandaş arka kapının zorlanarak açıldığını fark edince hemen polise haber verdi. Ancak eve giren ekipler ve ev sahibi içeride alışılagelmiş bir dağınıklık yerine aşırı temiz bir manzarayla karşılaştı. Bu temizlik konusunda çok fazla titiz olanlara, çok fazla böyle hassasiyet duyanlara bir ismi vardı onun. Neydi o? Hani çok sürekli böyle hani her şeyin böyle sürekli temiz olmasını isteyen. Genelde Başak Burcu. Onlar düzenli gerçi, pardon. Şüphelinin evdeki tüm halıları süpürdüğü, bulaşıkları yıkadığı, yatakları düzelttiği ve masanın üzerine kağıttan yapılmış origami çiçekler bıraktığı tespit edildi. Şüphelinin adı belli mi efendim? Davet etsek. Abi bak, benim ev şurada, apartman giriyorsun. Kapıdaki şifre şu. Birinci kat. Gir oraya, ben gelirim bir ara. Sen rahat rahat takıl. Mesela masa falan, evet, mutfak. Evde yapılan detaylı sayımda hiçbir değerli eşyanın, paranın veya elektronik cihazın çalınmadığı belirlendi. Bunlar bence sıcaklardan oluyor. Bak, polis obsesif temizlik takıntısı olduğundan şüphelenilen, evet bir takıntı var, doğru. Kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çevre kameralarını incelemeye devam ediyor. Tamam, bence hiç zorlamayın. Civardaki evlerde oturanlar kapılarını kilitlemesinler. Açık kalsın kapılar. Kesinlikle zorlamasınlar. Biraz kamera sistemi. Birkaç güne bulunur ama velakin bence hiç yakalamayın. Bak, hiç böyle temizlik ücreti vermiyorsunuz. Ben mesela, benim eve gelmesini isterim ben. Bak, evi süpürüyor, yatakları topluyor, mutfağı temizliyor. Yani gelmesinde bir sakınca duymuyorum şahsen yani. 11 saatler. Oo, dilek tutun efendim. Tam dilek saati. Yeni saate merhaba dedik. Radyo Esen Amit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra haftaya biraz daha alıştığımız bir gündeyiz efendim. O sendromu atlattık. Atlattık. O kadar diyeyim ben.

0: Seçil, kolay gelsin Mahmut. İş yerinden dinliyoruz. Tüm ofis arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı çalar mısın demiş. Çalarız tabii ki. Hatta çok da güzel bir şarkı bak. Bence hatta radyonun sesini biraz açabilirsiniz. Yenilerden bir şarkı ama güzel. Yani tam taşçı yapıyor bu işi. Hatta dinleyelim. Bir gidişat dinleyelim. Ondan sonra devam ederim yine.
1: Mahmut Uçakçak.

0: Tantaşçı Gidişat radyonuzdaydı. Efendim, uyku sorunu yaşar mısınız? Ben de olmuyor. Yani çok nadir oluyor. Hani böyle şeydir. Hani hakikaten bitiremediğim bir şey varsa kafada, iş olur, ne bileyim, yani hiç fark etmez. Hani o zaman bazen yani bir yatarsın, sağa sola dönersin. Bir kalkarsın, bir tur atarsın. Olan şey nadiren mesela, yani çok sinir olmam gerekiyor. Onun dışında ben uyuyorum abi. Hani şu var sadece, hani geç yatıp erken kalkma durum var. O yılların artık, yapacak bir şey yok ona. Hani günde ortalama 8 saat deniyor ya mesela. Benim o 8 saat... Yani bu konuda dünya ile hep bir kavga halindeyiz maalesef. Uyuyamayanlara 5 altın öneri denmiş. Özellikle mesela yazın çok yaşanır değil mi, bu sıcakta falan. Hani klima varsa bile açsan bir türlü, açmasan bir türlü. Ben mesela sevmem açıkçası. Ama sıcak. Benim en dağınık yattığım dönem yaz dönemi oluyor. Yani çok şeydir benim. Genelde sola doğru yatarım, sonra sağa doğru dönerim falan filan. Ama bazen yazın böyle 360 derece falan. 360 derece olmasa bir 180 derece falan dönebiliyorum ben. Neler varmış bakınız. Uyku sorunu çekenler, uyuma sorunu çekenler. Yatmadan yaklaşık 10 dakika önce diyor. Hafif nemli bir çift çorabı dondurucuya koyun. Ve uyurken giyin. O sıcaklara çok iyi olur ha. Ayaklar vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rol oynadığı için serin tutmaları vücudu uykuya hazırlanmasına yardımcı oluyor demiş. Ama sonrasında çoraplar kalıyor ayakta. Onu ne yapacağız? Mesela o da beni çok rahatsız eder. Yatakta kollarınızı ve bacaklarınızı açarak uyumak vücudun etrafındaki hava dolaşımını artırıyor diyor. Yan yatmak da sırt bölgesindeki ısının daha kolay dağılmasını sağlayabiliyor. Peki hem yan yatıp hem kolları bacakları nasıl açacağız efendim? Bir taraftan böyle bir gözünde şekil olarak canlandırmaya çalışıyorum. Yana yatmışsın, kol bir tarafta, bacak bir tarafta. Hani sırt üstü yattığın zaman tamam, daha kolay böyle bir beşgen gibi açılabiliyorsun. Beslenme alışkanlıkları özellikle yaz aylarında uyku kalitesini etkiliyor demiş. Lif oranı düşük, doymuş yağ ve şeker açısından zengin beslenmenin uykuyu daha hafif ve daha az dinlendirici hale getirebildiği belirtiliyor diyor. Yani bir de şu var, hani yazları zaten çok ağır da yenmiyor, ağır şeyler de yenmiyor sıcaklarda. Hani mümkün olduğu kadar hafif şeyler. Sentetik çarşaflar ve kalın yatak örtüleri yerine pamuk ve bambu gibi doğal malzemeler tercih edin. Bu kumaşlar hava akışını artırarak gece boyunca hissedilen bunaltıcı sıcaklığın azalmasına yardımcı oluyor demiş. Aç pencereleri, aç. Yeterli sıvı alımı, son olarak yeterli sıvı alımı vücudun gece boyunca sıcaklığını düzenlemesine destek oluyor. Uzmanlar yatmadan hemen önce aşırı miktarda su içmek yerine gün boyunca düzenli su tüketilmesini öneriyor. Böylece gece sık sık tuvalete kalkma ihtimali de azalıyor. Gece yatmadan önce aşırı su içmek, evet, pek bir faydası yok. Hani daha çok şey denir ya mesela, çok su içelim de gece boyu su içmeyeceğiz. Hani ciğerler yapışmasın. Değil. Yani dediğimiz gibi sadece çok su içmiş oluyorsunuz. Yani su içmek her zaman iyidir, o ayrı bir şey de. Hani biraz da evet, yani gece aniden yataktan tuvalete doğru bir fırlama durumu olabilir. Normal içebilirsiniz ama önemli olan sabah uyandığınız gibi. Bu tabii uykuyla alakalı bir şey ama bu şey bonus bilgi. Uyandığınız gibi şöyle kocaman bir bardak suyu lıkır lıkır içeceksiniz. Böyle bir mide hissedecek o suyu. Yani su geldiğini şöyle bir çalkalaya çalkalaya. Asıl sabah içmek faydalı çünkü gece boyu dediğimiz gibi evet susuz kalıyorsunuz. Sabah bünye bu suya ihtiyaç duyuyor. Bunlar efendim, yani esasında çok bilmediğimiz şeyler yok, bildiğimiz taktikler. Ama uygulama konusunda belki biraz sıkıntı olabilir bir kısmı için en azından. Devam ediyoruz. Zuhal, horlayanlara karşı bir öneri var mı diyor. Evet, yanınızda horlayan birisi varsa bu da bence mesela bunu da konuşmaları gerekiyor. Bunu da haber yapmaları gerekiyor. Bunu mesela niye yazmamışlar? Yanınızda eğer horlayan bir arkadaş varsa onu böyle yan odaya doğru teşvik etmek suretiyle. Çünkü horlamadan horlamaya da fark var arkadaş yani. Kim bilir, maşallah tren. Hani bu tabii ki nedir, yatağın kalitesi, yine sinir stres durumu, beslenme, kilo falan filan, hepsi bunda etkili ama Ama arkadaş tamam da yani buna da bir çözüm aranması gerekiyor. Hakikaten kim bilir yani. Bazen başka dairedeki horlamaları duyabiliyor insan ya. O horlama değil, o gürleme, o başka bir şey yani orada. Onlara karşı efendim sabır diliyoruz öncelikle. Böyle bir durum yaşıyorsanız sabır diliyoruz. Bilemiyorum, ben ne yapılacağını bilmiyorum o konuda. Bir adet Athena dinleyelim, Athena. Ondan sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.
2: Hiçbir zaman affetmedim.

Senden, Athena, senden, benden, bizden radyonuzdaydı. Senden. Efendim genelde işten kaytarmaya çalışırız değil mi? Ve genel olarak da bunu kabul etmeyiz. İşe geç gitmeler olabiliyor. Bunda trafiğe bazen yükleyebiliyoruz sorumluluğu. Ne bileyim olabiliyor. Veya bizim kontrolümüzde de kontrolümüz dışında da şeyler olabiliyor. Bunlar hayatta var. Genelde de böyle işe erken gitmeyi pek sevmeyiz. Ya zamanında ya da zamanından biraz geç. Bu bizde olmuyor. Bizde zamanında olmak gerekiyor. Çünkü saat belli. Şimdi Japonların çalışma disiplinini biliyoruz az çok. Çalışkan bir millet. Zaten hep söylenen Japonlar yapıyor abi diye hep konuşuruz bunu. Bu hani şey örnek alınması bir durum. Disiplinlidirler, işlerine sadıktırlar. Yani öyle biliriz, bilmiyorum sonra değişmedilerse. Enteresan bir olay. Japonya'nın Kobe kentinde bir devlet dairesinde uygulanan katı mesai kuralları hem tartışma yarattı. Bakınız. Su İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 64 yaşındaki bir devlet memuru. İsmi var mı? Yok, yazmamışlar. Öğle arası mesaisinin bitimine tam 2 dakika kala, mesainin bitimine 2 dakika kala, yani daha tatil devam ediyor. Öğle tatili 2 dakika. Masasına dönüp bilgisayarını açtı ve çalışmaya başladığı için disiplin kuruluna sevk edildi. Evet tamam, disiplinli insanlarız ama siz de abartıyorsunuz abi ya. İnsanlara kötü örnek oluyorsunuz, kimse öğle mesaisine çıkmayacak. Kurum yönetimi memurun erken çalışmaya başlayarak mesai saatlerinin standartizasyonunu bozduğunu ve iş arkadaşları üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu iddia etti. Genelde bu tiplere böyle şey denir. Tam söyleyemeyeceğim onu yayında da. Hani müdürcü. Müdürcü, patroncu. Öyle daha böyle sevimli görünmek için. Bak en çok ben çalışıyorum. İşe 4 elle en çok ben sarılıyorum. Genelde bu tipler böyle olur. Tabii biz de. Yapılan resmi soruşturmanın ardından memura yazılı kınama cezası verilirken, niye 2 dakika erken başladı diye çalışmaya? Kurum müdürü efendim diğer çalışanlardan, yani çalışma arkadaşlarından yaşanan bu disiplinsizlik ve erken mesai durumu nedeniyle eğilerek özür diledi. Oldu bir de harakiri yapaydın. Bizde çok böyle alışık olmadığımız bir şey olduğu için genelde bu tiplere mesela ödül verilir. Abi işte iş disiplini budur, işe sahip olmak budur, işine sahip olmak budur diye örnek gösterilir. Şimdi adamlar genel olarak zaten çalışma saatlerine sadık bir millet olduğu için hani biri de kalkıp hal böyleyken bir de bunu 2 dakika erkene çektiğinden dolayı yadırganıyor, yadırganmakla yetmiyor, kınama cezası alıyor kurum müdürü tarafından. Bizde genelde böyle şeylerde dediğimiz gibi yani ödüllendirme durumu oluyor. Vallahi helal olsun. 11:27 saatler. Efendim sevgili Zeki abi yazmış. Yine vallahi geziyorsunuz abi. Hayat size güzel. Mahmut kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Seni bugün de İstanbul Gayrettepe'de dinliyoruz. Dünürlerimle beraber selamları var demiş. Selamlar olsun, ne güzel valla. Dünür gezmeleri. Genelde böyle şey olur daha çok. Dünürler arası rekabet olur ama bunlar tatili bile beraber yapıyor.

Oya ablanın da selamı var, bilgin olsun demiş. Bizden de efendim kocaman selamlar. İyi tatiller, iyi gezmeler vallahi. Yaşıyorsunuz bu hayatı. Son yarım saate merhaba diyeceğiz. Az sonra 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Digitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namüten ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim bakınız, uzun yaşam için yeni bir formül. Yoğurt. Yok bu sefer yoğurt yok. Yani yoğurtsuz olmaz zaten de. İşte klasik biliyorsunuz neler vardı uzun yaşamak için. Yoğurt yiyeceğiz, sağlıklı besleneceğiz, fazla tüketmeyeceğiz, sinir stresten uzak kalacağız. Bir teyzemize sorulmuştu uzun yaşamın sırrını neye borçlusun diye. Hiç evlenmemek demişti mesela. Onlar tabii ki daha böyle marjinal durumlar. Bakın, uzun yaşam için telefonu bırakıp sosyalleşin diyor. O zor. O zor, o telefonu bırakıp sosyalleşmek. Sen ne yapıyorsun abi? Telefonla beraberken sosyalleşebiliyor muyuz mesela? Sosyalleşiyoruz esasında değil mi? Arkadaş buluşmaları falan oluyor. Gayet güzel. Sohbet iyi başlıyor. Herkes böyle o işte o öyle yapmış, bu böyle yapmış. Karşılıklı dedikodu değil, bilgi akımı. Bilgi alışverişinde bulunuluyor. Tabii akıllar telefonda. Böyle günümüzde arkadaş buluşmaları da böyle oluyor. Masanın üzerinde telefonlar ilk kim hamle yapacak diye merak ediliyor. O sırada sohbetler de şu şekilde devam ediyor tabii. Ya ne kadar güzel sohbet ediyoruz, oh be falan filan, eski yıllardaki gibi diyorsun. Aklın Instagram'a gidiyor. Kimler beğenmiştir, kim mesaj göndermiştir, ne bileyim yani ekleyen var mı, benim eklediğim var mı falan. Sonra ilk kurban, ilk bir kişi eli telefonu uzatıyor. WhatsApp'a bakıyor, bir şeye bakıyor. Ne olduğu önemli değil. O baktıktan sonra seri halde herkes telefonlara gidiyor bir daha. Eller telefonlarda. Sonra bir süre sessizlik hakim oluyor masada. Herkes telefonla haşır neşir. Ondan sonra birinin muhtemelen ya mesajlaşması bitiyor ya istediği bir şey olmamış oluyor telefonda. O masaya bırakıyor telefonu. Ya arkadaş, buraya da telefonla mı oynamaya geldiniz diye bir sistemde bulunuyor. Yaklaşık 10 saniye önce elinde telefonu olan. Sonra diğerleri de evet canım vallahi billahi öyle, aman bunlara da alıştık falan, dur bırakalım, masayı bırakıyorlar. Bu döngü devam ediyor bir daha buluşma süresi bitene kadar. Bakın, bazı basit ve masrafsız alışkanlıklar sağlıklı yaşlanmayı destekliyor. Beslenme ve egzersizin yanı sıra dolu bir sosyal yaşamda uzun ömür için olmazsa olmaz adımlardan biri diyor. Bak, bilimsel verilere dayanarak sağlıklı ve uzun bir yaşam için 5 basit alışkanlığa yer veriliyor efendim. Uzmanlar söz konusu bu alışkanlıkların uzun ömürlü toplumların yaşam şekli olduğunu vurguladı. İlk yapılması gereken şey, sabahları telefonu bırakın ve bunun yerine sabah yürüyüşü yapmayı deneyin. Biz onu da telefonla yapıyoruz. Yani sabah yürüyüşü, akşam yürüyüşü fark etmiyor. Onu da telefonla yapıyoruz, oradan story çekip atıyoruz. Hatta bazıları mesela ne kadar yürüdüğünü falan işte akıllı saatlerle falan var o uygulamalar veya telefonlarda. Onun ekran görüntüsünü paylaşıyor. Şu kadar yürüdüm diye. Orada da telefon elimizde. Başka ne var? Besin değeri düşük gıdaları meyve veya sebze ile değiştirin denmiş. Bunu da elimizde telefon varken yapabiliyoruz. Bak, besin değeri düşük gıdalar. Çevremizde o kadar fazla var ki. Aslında kendi sağlığımızla kendimiz oynuyoruz yani. Ve o gıdaların da ne olduğunu az çok biliyoruz hepimiz. Her gece en az 7 saat kaliteli bir uyku çekin diyor. İdeali 8 işte ama en az 7 saat de olur diyor. Bu da bana uzak. Çevrenizde iyi sosyal bağlar kurun diyor. Burada tabii sosyal medya üzerinden demiyor. Hani sosyal, karşılıklı görüşmeler, yan yana görüşmeler, sohbet etmeler falan filan. Biz sosyal bağlarda da artık bunu sosyal medya arkadaşlığı da olarak düşünmeye başladık. Ve son olarak esasında bizim daha habere girişte söylediğimiz şeylerden bir tanesi, iyimser olun diyor. Yani iyimser olun demek stresten falan uzak durun. Stresten uzak duramayız günümüzde. Bir de böyle bir şey var. Hani böyle strese, vay ben stresten uzak duruyorum, vay efendim şöyle böyle falan filan olmuyor o işler. Önemli olan zaten stresten komple uzak durmak da hem imkansız hem o da çok doğru bir şey değil. Hani hayatımızı da stresin de olması gerekiyor. Ama önemli olan burada stresi yönetebilmek işte. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Yani strese boyun eğdiğin anda bir paniktir, bir telaştır, melaştır bir şeyler olduğu zaman maalesef sıkıntı büyüyor. Bunlar efendim bakınız, bunları yaptığınız zaman bilim insanlarına göre yaşam süreniz uzamış oluyor. Otomatik olarak uzuyor, haberiniz olsun. 11.42 saatler Radyo S'te. Ben habere bakarken bile gözüm telefondaydı.
Yani haberi okurken bile gözüm telefon dedi. Böyle bir gerçekliğimiz de var tabii. Sizler de muhtemelen şu an dinlerken yine o el telefonlara gidiyor zaten, telefonla mesaj falan filan. Bunlar maalesef hayatımızın en önemli gerçekleri arasında yer alıyor efendim. Günümüzde uzaklaşabilmek imkansız. Hatta hani öyle bir yaşam da kalmadı. Telefondan, tabletten falan uzak, kopuk bir yaşam. O da zaten hem çok mantıklı da değil günümüzde. Ama yine de arada böyle bir kenara bırakmayı da bilebilmeli insan. Burcu Güneş dinleyelim. Yavaş yavaş toparlayacağız programı.

0: Levent Yüksel, ya Rabbim radyonuzdaydı. 11.52 oldu saatten Radyo S'te. Efendim salı gününü paylaştık sizlerle. Salı gününü öğlenle buluşturduk ve gitme vaktimiz geldi artık. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: Benim en sevdiğim Zerrin Özer şarkılarından bir tanesidir. Arzular Var Ya. Ve Zerrin Özer adlı albümde seslendirmiştir. 80'lerin sonunda. Zerrin Özer'le başlıyoruz. Eskilere ama eskimeyenlere. Unutulmayanlara. 95.6 radyosundayız. Günlerden salı haftaya başladık. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Günün ortasını bir anlamda akşama kavuşturacağız. Tam 2 saat boyunca güne bakanlı sizlerleyiz. İlk saatimiz nostaljik şarkılar, sonraki saatimizde yeni şarkılar çalacağız sizlere güne bakan dahilinde. Saatlerimiz 15'i gösterdik, sizlerleyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz.
1: Bursa Radio F.

seni hatırlatır. Günün yoğunluğu içerisinde eğer radyoyu açıyorsanız, biraz kulak veriyorsanız, biraz da sesinin volümünü yükseltiyorsanız, bu güzel şarkılar eşliğinde işleriniz daha kolay, daha akıcı, daha yerinde olacaktır. Kulağınız bizden ayrılmasın ama siz çalışmaya devam edin. Kolaylıklar diliyoruz. Bu arada Göksel dinledik. Bir Seni Konuşurum. Hemen ardından bir istek şarkısı. Kayahan'dan bir şarkı istenmiş. Şarkıyı ben seçtim. Umarım istek sahibi sever ve beğenir. Yıl 93 ve Kara Saplantım. Kayahan.

Bir Levent Yüksel klasiği, yeter ki onursuz olmasın aşktaki şarkının sahibi Sezen Aksu tarafından dinledik. Hemen ardından da tam 2000 yılında çıkardığı albümde seslendirdiği yine Levent Yüksel hitlerinden bir tanesi. Arda arda iki konser verdi biliyorsunuz. Önce Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda, ardından da Kültür Yolu Festivali'nde sahne almıştı Levent Yüksel. En sevilen şarkılarıyla sonbahara doğru bir kez daha geleceğini duyurdu. Onun tarihi de yaklaşınca iletiriz sizlere ama şimdi Sultanım'la burada, radyonuzda Levent Yüksel.

Siz isterseniz de ben çalmaz mıyım? Bazen bazı şarkılar var. Her gün çalsanız da dinlersiniz. Bıkmazsınız, seversiniz. Hatta birkaç kez dönersiniz. İşte öyle bir şarkı. Yine bir Sezen Aksu şarkısı. Rengin söylemişti ilk. İlk ve tek albümünden Aldatıldık da gelecek radyolara yine istek sahibine göndererek. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra Unutulmayanlar tüm hızıyla devam edecek radyonuzda, Radyo Estağ.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyahotel.com.tr.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

1997 yılından Ölürüm Sana adlı albümünün açılış şarkısıydı. Şımarık da geldi radyolarınıza Tarkan. İsteklerle devam ediyoruz ve yıl 95. Bir single çıkardı ki iki şarkıdan oluşan. Birisi Hoş Geldiniz'in, bir diğer şarkıysa işte şimdi çalacağım şarkı. Sezen Aksu imzalı Hovarda. Emel.

0: çok şükür.
1: Ne güzel, keyifli şarkılar istiyorsunuz. Arada böyle slow şarkılar da geliyor. Onları da aralara sıkıştırırız ama önce bir Ebru Gündeş'ten. Bir Sertab Erener şarkısı, klasiği. Mecbursun gelecek. Bu arada Robert Atomo dinledik. Senden çok var. Ve şimdi Ebru Gündeş, Mecbursun. 95.6 Radyo S'te, Güne Bakan'da, unutulmayanlar da sizlerle.

0: tek başına.
1: Dediğim gibi araya böyle hüzünlü şarkılar da sıkıştırıyoruz. Sevgili Arif için çaldık. Ana sonu bugün Zakkum'dan. Artık son iki şarkıyla unutulmayanları bitirelim. Biraz hareketli ve keyifli şarkılar olsun. Önce 96 yılından bir Ayşe Celal'in şarkısı. Alimallah, hemen ardından da acaba bu bölümün son şarkısı kimden gelecek? Reklamların ardından yenilerle devam edeceğiz.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Digitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis, hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Yeni şarkılar gelecek ard arda. 90'lardan unutulmayanlardan sonra. İlki idüğü söz ve bestesi kendisine ait. Murat Güner'le beraber yapmış bu kez şarkıyı. Mabel Matiz. Son dönem üretimlerinde öne çıkan yenilikçi yaklaşımını yüksek enerjili bir dance pop estetiğiyle buluşturdu. Şarkının prodüktörlüğünü, Bahti Joe prodüktörlüğünü ise Sabi Salter üstlenirken, mastering çalışmasında Londra müzik dünyasının önemli isimleriyle beraber çalışmış sevgili Mabel Matiz. Keyifle çaldığım yenisini ikinci saatin ilk şarkısı olarak Umrum Dışı'yla bizlerleydi. Ve şimdi Manifest'in yenisi Toz Pembe.

usta sinemacı Christopher Nolan'ın Oscar törenine damga vuran Oppenheimer filminden 3 yıl sonra. Yeni yepyeni filmi için geri sayım devam ediyor. The Odyssey'den son fragman da yayınlandı. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor ve Homeros'un ünlü destanından uyarlandı The Odyssey. Oyuncu kadrosunda kimler var? Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Mia Goth, Zendaya, Charlize Theron gibi isimler mevcut. Merakla bekliyoruz. Yeni fragmanı da izledik, daha da meraklandık. Christopher Nolan'ın acaba bu yeni filmi Oppenheimer kadar ilgi görecek mi? Tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de 17 Temmuz tarihi itibariyle sinemalarda izlenebilecek Odyssey. Emre Altuğ efsane ile bizlerle birlikteydi. Dün Türkiye box office listesini bugün ileteceğimi söylemiştim. Amerika box office listesini aktarmıştık. Merak edenler, bekleyenler varsa hafta sonu rakamları elimize ulaştı. Az sonra sinemada acaba hangi filmler Türkiye'de en fazla izlenenler arasına girmiş? Tek tek iletecek Tuncay, ama önce Derya Oğlu burada, yenisi Şımarık'la.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Despicable Me evreninin yeni filmi Minyonlar ve Canavarlar. Ülkemizde de çarşamba gününden itibaren sinema severlerle buluştu. Çarşamba gününden bu yana 97.823 seyirciye ulaşmış film. Hafta sonunda da 74.483 seyirciyle Box Office Türkiye'nin yeni lideri olmuş durumda. Ben de nasıl keyifle, nasıl beğenerek, severek izledim. Kahkahalarla. Yani sadece bence çocuklara değil, büyüklere de iyi gelecek bir yapım. Film minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından da yarattıkları bu kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikayesi. Anneler, babalar, abiler, ablalar, kardeşlerinizle, yeğenlerinizle, çocuklarınızla Minyonlar ve Canavarları bu hafta da izleyebiliyorsunuz sinemalarda, hem de Türkçe. Derya Oluş Şımarık'la bizlerleydi. Ardından da Dün Aşığını'mı çalmıştım. Bugün de yeni şarkısını bir kez daha hatırlatayım sizlere. Bodrum'a gidemeyenlere, tatil yapamayanlara, Fedon Bodrum'da.

turnuvada söz. Son iki hafta sonunun gişe lideri, oyuncak hikayesi 5. 51.866 seyirciyle gösterimdeki 3. hafta sonunu 2. basamakta geride bıraktı. Ama şimdiye kadar film 598.486 seyirciye ulaşmış Türkiye'de sinemalarda. Oyuncak hikayesi serisinin 5. filmi Buzz, Woody ve Jesse'nin başını çektiği oyuncakların günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini ve bunun sonucunda da yaşananları anlatıyor bizlere. Oyuncak hikayesi 5'i de geçen hafta izledim. Vallahi böyle animasyonlar geldiği zaman hani yetişkin filmlerinden yanı sıra zaten korku filmlerinin haricinde sinemalarda film yok. Hemen gidip sarılıyorum animasyonlara. İkisi de Minyonlar ve Canavarlar da Oyuncak Hikayesi 5'te herkese tavsiye edeceğim, keyifle izleyebileceğiniz filmler. Sıcak havalarda, bir de şöyle klimalı güzel salonlarda bir tanesini en azından seçin. Sizler de keyifle izleyin. Fedon Bodrum'da ardından da bir Sezen Aksu şarkısı. Yıllar sonra Işın Karaca Remix albümlerinde bir kez daha yorumladı. Hem de iki farklı versiyonuyla. Ben şimdi sizlere Club versiyonuyla çalacağım. Işın Karaca'dan. Hangi şarkı derseniz buyurun dinleyin.

böyle de kısa bir versiyon olmuş. Ama güzel olmuş, keyifli olmuş. Ben de keyifle çaldım sizler için. Listeye devam edeceğiz ama önce Gökhan Tepe'den yeni şarkısını çalacağım sizlere. O da Tatlım Diyecek şarkısında radyonuzda.

0: yüzünden.
1: Bir firmanın kampanyasıyla 3 yıl önce gerçekleşen depremin etkilediği 11 ilde öğrencilere ücretsiz sinema gösterimleri yapılıyor. Bu sinema gösterimlerinde de Dedektif Raptor adlı film yayınlanıyor. Ve 33.674 kişi biletli olarak izlemiş. Bu filmi hafta sonunda da ve listemizde de 3. sırada. Dedektif Raptor. Yılın gişe sürprizi ise Saplantı. Dedim ki ne var bu filmde, ben de gidip bir izleyeyim ve en nihayetinde geçtiğimiz akşam gittim sinemada izledim. Film hoşlandığını düşündüğü kişinin kalbini kazanmak için gizemli bir yönteme başvuran bir adamın bu dileğinin gerçekleşmesinin karanlık bir bedelinin olduğunu keşfetmesini anlatıyor. Siz birinden hoşlanıyorsunuz ama o kişi sizden, sizin hoşlandığınız kadar hoşlanmıyor. Yani siz aşıksınız ama o değil. Ve diyorsunuz ki o da dünyadan, her şeyden daha çok beni sevsin. Bir dilekte bulunuyorsunuz. Bir dilek sopası var diyelim. O dilek sopasını kırdığınızda dileğiniz gerçekleşmeye başlıyor. Ama nasıl? İşte Saplantı böyle bir hikayeden ortaya çıkmış. Çok düşük bir bütçeyle çekilmiş ama tüm dünyada, Amerika'da, Türkiye'de gerçekten çok fazla sevildi ve izlendi. Aslında bir anlamda yılın gişe sürprizi Saplantı. Ve bizdeki 25.232 seyirci tarafından izlenen ve 8. hafta sonunu da 4. basamakta bitiren Saplantı hala gösterime devam edenlerden. Yılın bir diğer popüler korku filmi Backrooms'da 12.682 seyirciyle ilk 5'i tamamlayan bir diğer yapım olmuş.

Aslında yazın çok fazla da hani tiyatroya gidilmez, oyun izlenmez düşüncesiyle. Salonlara gitmeyenler, oyun izlemeyenler. Ama çocuklar tatilde biraz eğlensin diyenler varsa aranızda. 7 Temmuz Salı bu akşam saat 19.30 Aspera sahnede. Hayali olan Tırtıl adlı oyunu izleyebiliyorsunuz. Hem büyüklerle hem küçüklerle. Oyunun biletleri biletinal.com'da ve bu bilette satışta. Hayali olan Tırtıl.

Kültür Yolu Festivali, muhteşem konserler, muhteşem etkinlikler, oyunlar, sergilerle geride kaldı ve bitti. Ve bu hafta, bugünden itibaren 38. kez gerçekleştirilecek Bursa Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması haftası başlıyor. Saat 18'de Zafer Plaza önünden, Zafer Meydanı'ndan şöyle Kültür Park'a doğru çok da güzel, keyifli bir kortej var. Katılan tüm ülkeler ekipleriyle birlikte Altıparmak Caddesi yolu boyunca halkı selamlayacak, yürüyecekler, küçük küçük gösteriler yapacaklar. Sonra Kültür Park'a doğru gelecekler. Ardından saat 21'de yine Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda açılış konuşmaları ve açılış seremonisi ardından sırasıyla Türkiye, Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, İran, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay ve Yunanistan açılış gösterilerini Bursalılara sunacaklar. Bu özel gecenin, ilk gecenin biletleri de biletinal.com'dan temin edilebiliyor. Bilginiz olsun.

Bugün kortej yürüyüşü, akşam açılış gösterileri ama pazara kadar ki pazar akşamı final akşamı olacak biliyorsunuz. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda her akşam saat 21'de. Nilüfer Podyum Park'ta, Yıldırım'da Belediye Meydanı'nda ve ayrıca Osman Gazi'de Hanlar Bölgesi Meydanı'nda. Ülkeler gösterilerini ücretsiz olarak sunacaklar bizlere. 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa'da.

Bir Kayahan şarkısı Her Şey Boşta geldi. Nilüfer radyolara. Ardından bir Barış Manço klasiği. Mehmet Erdem seslendiriyor şarkıyı. Ben bilirim.

Bugün de geldik programın sonuna. Son şarkılarla bugün de bitireceğiz güne bakanı. Yarın aynı saatlerde yine birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Hotel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Hotel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo
1: S. Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ümidimi göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Aragaz. Radio F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var, akıllanmaz. Aşk ile dolmayınca durmaz. Sen çiçek

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Pascal, Radio F.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar. Bu gece

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı Bahçeli.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo
4: S. Ön bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar.

gözlerini. Nasılsın kızım, söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli? Yaşlanmış dumanlı nefeslerin.

0: Reklam. Radyo S.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Yani seni...
1: Reklam. Radyo
2: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: acım.
1: Sesin duysam çok mu fazla ya? Kimler geldi geçti.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer,

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

çok uzak gelir ben. Hep yalnızdım ama bu sefer

pembeyi. Açmadın Allah sözün geçer mi? Dünyada ölümden başkası yalan. Açmadın Allah sözün geçer mi?